0: Ama Çemo Fıça, hala verdiği şeyin tanı var Gücü. Uşşen kenat soğuş.
1: Am zutis sofer zert

0: Yum biririm biririm diridi vadı birim biririm biririm diridi vadı ya ba hey. Ya ba hey.
1: Çöne buri musika. Çöne buri radyo.

toplarında sikiyiz kıza, Harariz, Vagis, Teraksiz karında, Rokzazı, Tabariyem, Gostuzan, Sitamavre, Kıvran, Rostar, Kofilazı, Nazlı, Kanderom, Açkindo, Mesel, Taklo, Tüktü, Tüktü, Metevar, da poeti, da zimleri tutsevi, o takve bana stangune sentan çevikleri. Ceras gros, arkukla, mare azze, flash.